0: Bey dersek. Tiger, the champions of the future of Paris. Ja, Thunderbolt yeni bir zaten. Yine bir Moen, yine bir Alandaran.
1: Aa, doğrusu çok hoş.
2: Ik ben Samad Peter Noroeschool.
1: Ay kom, nog nelles.
3: Ajoen Music, 100% plezant, 100% olst.